don't you remember? In your white headband, be quick. Senga kiawa. In quick oyak. In timis. Aso kitlaya. Ochini mesi. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakokoya. In yowal. Nepantli. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantli.